0: Mali gandal e dokki Allah ram e dokki Allah besugo e dokki Allah jawde e dokki Allah hebde hokkira be jukku jomde
1: sande ngolno hodo ne lambe aynaaɓe.